inallah seyyidina Muhammedun Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hadihi da'vati tamme ve salatil kaime ati seyyidina Muhammeden il vesilete vel fadile ve şerefe ve dereceten aliyeten rafiyah ve ba'athu mekama mahmuden illedi va'adda ve rızıkana şefaate yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'ad. Allahümme ihtim lana min haşyetike ya rabbel alemin velhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah sana ve tüsünat before the khutbari the 76 with Juma program from Islamia Masjid, that is Masjid Al-Furqan in Lanzan Road, inshallah. We shall have the tüsünat before the khutbah, inshallah.